0: The following program is in Turkish.
1: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz. Ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz. Ya da hayatınızı. Bu mesaj TSI tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Sizeworld'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyunsever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Sizeworld'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: صدق الله العظيم. Bakara suresi 284-286. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Sadakallahül azim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Merbön Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyiciler, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Thomastown Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki yayınımızda Perth Süleymaniye Camii'nin görevlisi Hüseyin Işıkoğlu hocamızın Melekleri imanın hayatımıza etkileri konulu sohbetini dinleyeceğiz. Cumamız mübarek olsun. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyti ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve lehibni bis salihin. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine kalu rabbunallahu thumme istekamu. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfu ve lâ tehzenu ve ebşirû bil cenneti letî kuntum tu'adûn. Sadakallâhul azîm. Muhterem kardeşlerim, kıymetli dinleyiciler, bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetler veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Ancak kendisine ibadet ederiz, yalnızca kendisinden yardım dileriz. Cenab-ı Hak bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın, dost doğru yolundan ayırmasın, kendilerine nimet vermiş olduklarının yoluna iletsin, gazaba uğramış, haddi aşmışların yollarından bizleri ırak eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ahlakıyla ahlaklanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Onun sünneti seniyesini yaşayabilmeyi bütün neslimize nasip ve müyesser kılsın. Cenab-ı Hak günümüzü mübarek kılsın. Bugün de yaptığımız, yapacağımız ibadetlerimizi, dualarımızı müstecab eylesin. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edenlerden eylesin. Dünyada kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı bir şekilde tamamlamayı nasip ve müyesser kılsın. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde meleklere iman ve insan hayatına etkisinden bahsetmeye çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle melek deyince sözlükte elçi, haberci, güç ve kuvvet anlamına gelen melek, yeme, içme, uyuma, erkeklik, dişilik, gençlik ve ihtiyarlık gibi özellikleri olmayan nurani varlıklardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin nurdan yaratıldığını bildirmiştir. Hulikel melâiketü min nurin, melekler nurdan yaratılmışlardır. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin varlığı akli ve nakli delillerle sabittir. Bunun için Allah'a iman eden bütün insanlar meleklerin varlığına da iman ederler, etmeleri de gerekir. Meleklere iman Allah-u Teala'nın kesin emridir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele ala rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl ve men yekfur billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri fekad zalle zalâlen ba'îde. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eder, derin bir sapıklığa düşmüş olur. Kıymetli kardeşlerim, Nisa suresinde de ifade edildiği gibi, meleklerin varlığını inkar etmek insanı küfre götürür. Men kâne adûve lillâhi ve melâiketihi ve rusulihi ve mikâle ve cibrîle fe innallâhe adûve lil kâfirîn. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin gözle görülmeme özellikleri onların yokluğunu gerektirmediği gibi inkar edilmelerini de gerektirmez. Aslında var olduğunu kesin olarak bildiğimiz halde göremediğimiz sadece melekler değildir. Evrende göremediğimiz daha nice varlıklar bulunmaktadır. Mesela akıl gibi, ruh gibi, zeka gibi, sevinç ve üzüntünün varlığı gibi tüm bunları biliyoruz, hissediyoruz ama bunları somut olarak göremiyoruz. Bunları göremiyoruz diye onların yokluğuna hükmedemeyiz. Melekler için de aynı durum söz konusudur. Göremiyoruz ama vardır. Varlıklarını bize Allah ve Peygamber Efendimiz bildirmektedir. Biz meleklerin varlığını ancak akıl yoluyla anlar ve nakli delillere dayanarak onların varlığına iman ederiz. Kıymetli kardeşlerim, insan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. Bedenin ihtiyaçlarını sağlamak için nasıl bir takım sebeplere ve vasıtalara ihtiyaç duyuluyorsa, ruh ve maneviyatla ilgili olarak da yine vesile ve vasıtalara ihtiyaç vardır. İnsanın görebilmesi için göze ve ışığa, duyabilmesi için kulağa ve sese, konuşabilmesi için dile ve havaya ihtiyacı vardır. Aynı şekilde akıl, şuur ve yeteneklerin de birbirinden farklı birçok sebep ve vasıta ihtiyacı vardır. İşte melekler bu konularda insanların olumlu yönde gelişmelerine, diğer varlıkların da kainatın genel düzenine uygun konumlarda bulunmalarına Allah'ın izniyle nezaret ederek vesile veya vasıta olma görevini yapmaktadırlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin varlığına iman etmek iman esaslarından biridir. Melekler gayb alemine ait varlıklardır. Allah katında imanın en makbulü de gaybı olan imandır. Çünkü görünen her şeye herkes inanır. Kur'an-ı Kerim'de hemen Fatiha suresinden gelen, sonra gelen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi hudellil muttaqin ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun buyuruluyor. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba iman ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcarlar. Mealindeki ayetler bu gerçeği ifade etmektedir. Gözle görülen bir şeye veya gerçekleşmiş bir olaya inanıp inanmamak çok fazla bir şey ifade etmez. Buna ister istemez herkes inanır. Yine Kur'an-ı Kerim'de اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَ kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır anlamındaki ayeti kerimede bu gerçek dile getirilmektedir kıymetli kardeşlerim. Bu manada melekleri görmediğimiz halde onların varlığına inanırız. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi ve sevgili peygamberimizin de bize duyurmasıyla onların varlığına, onların evrendeki görevleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve sevgili peygamberimizin hadisi şeriflerinde ifade edilen konulara iman ederiz. Kıymetli kardeşlerim, melekler hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan Allah'ı tesbih eder ve ona ibadet eder halde olurlar. Konumuzla ilgili olan ayetlerde, göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler, melekler O'na ibadetten ne çekinirler, yani ne büyüklenirler ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten kibirlenmezler, onu tesbih ederler. Kur'an-ı Kerim'de La يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler ve kendilerine emredilen şeyi yaparlar. Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler, üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarak ve emrolundukları şeyleri yaparlar buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Melekler bu manada Allah'ın verdiği görevleri onun adına yerine getirirler. İnsanların hakka ve hayra ulaşmalarına vesile, şuursuz maddi varlıkların kainatın genel nizamına uygun bir şekilde hareket etmelerine vasıta ve o ilahi kanunlara da şuurlu birer temsilci olurlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin yapıları şer işlemeye, kötülük işlemeye elverişli değildir. Ancak insanın yapısında biri hayır, diğeri de şer olmak üzere iki cazibe, iki özellik vardır. Hayır cazibesi insanı fazilete ve güzelliklere ulaştırır. Şer cazibesi ise onu günah işlere ve geçici zevklere çekip götürür. İnsanların hakka ve hayra yönelmelerine melekler, şer işlere yönelmelerine ise şeytanlar aracı olurlar. Bunun içindir ki cennete girecekleri melekler selam ve tekbirlerle karşılayacaklardır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Rablerinin azabından sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya varıp da cennetin kapıları açıldığında cennet bekçileri onlara selam size, ne hoşsunuz, buyurun, sonsuza kadar kalmak üzere girin cennete derler. Kıymetli kardeşlerim, cehenneme konulacakları ise onları aldatıp şerre yönlendiren şeytanın onlara şöyle bir mazeret beyanında bulunarak gerçekleri itiraf edeceğini ve onları yalnız bırakacağını Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاخْتَلَفْتُمْ İş bitirince şeytan da diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi, ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. Kıymetli kardeşlerim, insanın bu iki yönünü, yani iyilik yönünü melek temsil ederken kötülük yönünü de içindeki nefsani arzularını da yönlendiren şeytan olarak Kur'an-ı Kerim'de belirtilmekte, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ifade etmeye çalıştım. Kıymetli kardeşlerim, melekler aynı zamanda Allah'tan gelen emre göre hareket ederler. Bulundukları yerden çok uzak mesafelerdeki yerlere anında ulaşabilirler. Onlar yerleri ve gökleri bir anda dolaşabilir bir yapıya sahiptirler. Kur'an-ı Kerim'de onların bu özelliği şöyle ifade edilmektedir. Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Kıymetli kardeşlerim, melekler bir anda çok uzak yerlere gidip gelebilme, semadan yere, yerden semaya inip çıkabilme özelliğine sahiptirler. Onların bu özellikleri insanların özellikleriyle, kanatları da bizim bildiğimiz kanatlarla kıyaslanamaz. Dolayısıyla melekleri göremediğimiz gibi onların yapılarını ve işlerini bizim yapılarımız ve işlerimizle kıyaslama yoluna gidemeyiz. Kur'an-ı Kerim meleklerin bu olağanüstü özelliklerini bize şöyle bildirmektedir. Te'arucul melâiketü ver ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu hamsîne elfe sene. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, melekler Allah'ın izniyle birbirinden çok farklı şekillere girebilirler. Örnek olarak Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelirken bazen ashab-ı kiramdan Dihi adındaki sahabi suretinde, bazen de kimsenin tanıyamadığı bir yabancı görünümünde gelirdi. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'ya gönderilen meleklerin de birer insan şeklinde göründüğü yine Kur'an-ı Kerim'de haber verilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, melekler gaybı bilemezler. Allah-u Teala onlara neyi bildirmişse ancak onu bilirler, daha ötesine gidemezler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak konumuzu şöyle ifade etmekte: melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi: ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedi. Kıymetli kardeşlerim, melekler yerde ve semada bulunurlar. Yeryüzünde bulunanlarına arzi melekler, gökyüzünde olanlarına ise semavi melekler denir. Ayetlerde ve hadislerde meleklerin sayısıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bununla birlikte meleklerin pek çok olduğu da anlaşılmaktadır. Ne kadar olduklarını ise sadece Cenab-ı Hak bilir. Ayrıca melekler görev bakımından da çeşitli isimler alırlar. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail dört büyük melek olarak isimlendirilirler. Kiramen katibin, yani hafaza melekleri, Münker Nekir melekleri, Hamele-i Arş, Malik ve Rıdvan adı verilen melekler de vardır. Kısaca bu meleklerden bahsetmeye çalışalım kıymetli kardeşlerim. Dört büyük meleklerden birisi olan Cebrail, Allah-u Teala tarafından peygambere vahiy getirmekle görevlidir. Cebrail aleyhisselama güvenir ruh anlamına gelen ruhul emin de denilmiştir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir buyuruluyor ayeti kerimede Cebrail aleyhisselamla ilgili olarak. Bir başka ayette de ruhul kudüs olarak ifade edilmekte. Ey Muhammed, de ki Kur'an'ı ruhul kudüs, yani Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olarak Rabbinden hak olarak indirdi buyuruluyor. Cebrail meleklerin en üstünü ve en büyüğüdür. O Allah-u Teala'ya en yakın olduğu için kendisine meleklerin efendisi anlamında Seyyidül Melaike denilmiştir kıymetli kardeşlerim. Diğer dört büyük melekten diğeri Mikail aleyhisselam, ki dört büyük melekten biridir. Tabiatla ilgili olayları ve canlıların rızıklarını idare etmekle görevli melaikedir. Kıymetli kardeşlerim, diğer dört büyük melekten birisi İsrafil aleyhisselam, ki görevi sura üflemektir. İsrafil aleyhisselam sura iki defa üfleyecek. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise yeniden diriliş meydana gelecektir. Dördüncüsü de Azrail aleyhisselam, ki ölüm sırasında canlıların ruhunu almakla görevli olduğu için Melekül Mevt, yani ölüm meleği adıyla anılmıştır. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim. Kiramen katibin melekleri, kiramen katibin, insanların hayır, şer, iyi ve kötü diye nitelendirilen bütün söz, iş ve davranışlarını onların amel defterlerine yazmak ve bu defterleri korumakla görevlidir. Hafaza melekleri de adı da verilir. Yine bu kiramen katibin meleklerinin diğer ismi de hafaza melekleridir. Yani yazıcı melekler anlamındadır. Muhafaza eden, koruyan anlamında. Ve inne aleyküm lehafizîn kiramen katibîn ya'lemûne mâ tef'alûn. Üzerinizde yaptıklarınızı koruyucu melekler vardır. Onlar şerefli, değerli katiplerdir. Her yaptığınızı bilirler. Mealindeki ayette bize tanıtılmaktadır. İnsanların sağında ve solunda bulunan bu melekler, bir başka ayeti kerimede yine şöyle ifade edilmektedir: İnsanın sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun sözlerini ve yaptıklarını kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek bulunmasın. Evet, insanoğlu yaptığı bütün davranışları bu manada kayda alan melekler var. Onun için insanoğlu yaptığı bütün davranışlarını kontrol etmek, bütün davranışlarına Kur'an'a göre, sünnet-i seniyyeye göre hareket etmekle görevlidir. Kıyamet gününde İkra kitabek, oku kitabını dendiğinde o kitap dediğimiz bugünkü anlamda bizim defter dediğimiz, yani yazılan, orada kayda altına alınmış olan, kendi elimizle yazdırdığımız bütün davranışlarımızın kayıt altına alındığı o kitap okunduğunda İkra kitabek, oku o kitabını, kefa bi nefsike liyem aleyke hasiba, bugün hesap sorucu olarak sana kendi nefsin yeter dendiğinde Cenab-ı Hak inşallah bizleri kıyamet gününde mahcup durumuna düşürmesin. O günde mahcup durumuna düşecek davranışlardan bizleri şimdiden muhafaza buyursun. Kur'an'a göre, sünnete göre bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, münker nekir melekleri var. Kabirine konulan insanlara gelip soru soran iki meleğe verilen isimdir münker nekir. Bunlara kısaca münkereyn ve fettanül kabir, yani kabir sorgucusu da denilmiştir. Bunlar kabirlerine konulan insanlardan Rabbin kimdir, men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke, yani Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir, kitabın nedir gibi soru soracaklar. Hadislerde açıklanmaktadır münker nekir melekleri. Kıymetli kardeşlerim, kabirlerine konulan insanların durumu ve onlara soru sormak için gelen münker ve nekir isimli melekler bir hadisi şerifte şöyle açıklanmıştır. Mümin kul kabre konulup dost ve yakınları ayrılıp gittikleri zaman, ki meyit gidenlerin ayak seslerini duyar, ona iki melek gelir ve meyiti oturturlar ve ona soru sorarlar. Muhammed hakkında ne biliyorsun, ne diyorsun diye. Mümin, ben şahitlik ederim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir der. Bunun üzerine melekler, ey mümin, cehennemdeki yerine bak. Allah onu senin için cennetten bir makamla değiştirdi derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o mümin cehennem ve cennetteki o iki makamından makamını birden görür buyurmuştur. Kafir ve münafık meyyit meleklerin sorularına, Muhammed hakkında bir şey bilmiyorum, halkın ona peygamber dediklerini duyardım der. Kafir ve münafık meyyite, hay sen anlamaz ve duymaz olaydın denir. Sonra bu kafir ve münafığın iki kulağı arasına demirden bir topuzla vurulur. Topuz vurulunca şiddetle bağırıp feryat eder. Bunların feryadını insan ve cin hariç ölüye yakın her şey duyar buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Cenab-ı Hak münkerat meleklerinin orada kabirdeki sorularına bizleri hazırlıklı kılsın. Bu dünya hayatında nasıl yaşarsak öyle bir bizi son bekler. İnşallah Kur'an'ı bilen, sevgili peygamberimizi ümmetli kabul eden, Kabe'yi kıble bilen, İslam'a ve Kur'an'a göre bir hayat yaşayan, Peygamber Efendimizin örnekliğiyle bir hayat yaşayanlardan eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi. Kıymetli kardeşlerim, Rıdvan İsmindeki melek, cennet kapılarında bekçi olan, cennete girecek müminleri selamla karşılayıp onlara hizmet eden meleklerin reisine verilen isimdir. Rıdvan cennetin kapısında ilk defa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i açacaktır. Kur'an-ı Kerim bu melekleri şöyle ifade etmektedir. Rablerinin azabından sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilirler. Vesikallezine tekav rabbehum ile cenneti zümera. Oraya varıp da cennetin kapıları açıldığında cennet bekçileri onlara selam size. Ne hoşsunuz. Buyurun sonsuza kadar kalmak üzere girin cennete derler. Selamun aleyküm tıbtum fedhuluha halidin. Orada ebedi kalmak üzere girin cennete derler. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a verdiği sözü tutan ve ahdini bozmayan, yakınlarıyla ilişkisini devam ettiren, Allah'tan ve ahirete vereceği hesaptan korkan, Allah için sabreden, namazlarını dosdoğru kılan, fakir ve yoksullara gizli ve açık yardımda bulunan, kötülükleri iyilikle savan kimseler Kur'an-ı Kerim'de akıllı insanlar olarak tanıtılmaktadır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse onu bilmeyen kör gibi mi olur? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam size. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir, buyuruluyor ayeti kerimede kıymetli kardeşlerim. Yine Malik cehennemde görevli olan meleklerin reisidir. Kıyamet günü hesaplar görüldükten ve cennetliklerle cehennemlikler birbirinden ayrıldıktan sonra Malik onlar için ilk kez cehennemin kapısını açacaktır. Konuyla ilgili ayeti kerimede inkar edenler grup grup cennete, cehenneme sevk edilirler. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera, ve cehenneme vardıklarında onların oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: İçinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve böyle bir güne kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diye soracaklar. Onlar da evet geldi, fakat biz onları inkar ettik derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir, buyuruluyor Zümer suresinde kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Cehenneme düşmekten bizleri muhafaza buyursun. İmanımızı muhafaza edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Hamele-i Arş melekleri var. Arşı taşıyan melekler. Hamele-i Arş adı verilir. Kur'an-ı Kerim'de bu meleklerle ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır: Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanmada bulunurlar: Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Kıymetli kardeşlerim, melekleri ve onların görevlerini ve Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen meleklerin ayeti kerimeler ışığında görevlerini anlatmaya çalıştım. Meleklere imanın hayatımıza ne tür etkisi olacak, hayatımızda ne tür etkileri olacak, kısaca ifade etmeye çalışalım. İman esasları ömür boyu göz önünde bulundurulması gereken hayat prensipleridir. Bu esasları kendi hayatının değişmez ilkeler olarak kabul eden bir insan, bütün hareketlerinde şuurlu ve kararlı bir tutum sergiler. Söylediği her sözün, yaptığı her iş ve davranışın kaydedildiğini ve bunlardan sorumlu olduğunu bilir. Tedbirli olur. Sadece yaşadığı günü değil, geleceğini ve ebedi hayatını düşünür. Ahiret hayatının bu dünyanın bir devamı olduğunu, burada yapılanlardan sorguya çekileceğini bilir. Hayatını ona göre düzene koyar ve hazırlıklı olur. Aslında dünya hayatı ahiretteki ebedi hayata hazırlanmaktan ibarettir. Çünkü ahiret hayatıyla ilgili her şey buradan gönderilmektedir. Konumuzla ilgili ayeti kerimede يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرْكُمُ اللّٰهِ Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Bu ayetten anlaşılıyor ki ahiret hayatı dünya hayatının bir uzantısıdır. Her insan bu dünyada yaptıklarını ve külle insanın elzemnahu dairehu fi unuqihi her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Mealindeki ayette bildirildiği üzere kendi hayatının seyir defterinde aynen zaptı geçmiş olarak bulacaklar ve orada bu dünyadaki yaptıklarına göre bir hayat süreceklerdir. Bu gerçek bir başka ayette şöyle ifade edilmektedir. Bu dünyada Allah'ın nimetlerini, varlığın delillerini ve kudretini göremeyen kimse ahirette de o nimetleri hakkında daha basiretsiz, daha da şaşkındır. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَظَّلْنُ سَب۪يلًا Bu dünyada kör olan ahirette de kör olacak. Buradaki körden kasıt, yani Allah'ın nimetlerini görmeyen, onun delillerini, onun kudretini görmeyen, inanmayan kişiler Allah'ın rahmetinden uzak olacaklar. Bu dünyada şaşkın olanlar o manada ahirette de şaşkın duruma düşecekler buyuruyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön, iyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Lütfuyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmak idealimiz olmalıdır. Demek ki ahiret hayatında karşılaşacak ve görülecek olan nimet veya azap, cennet veya cehennem gibi sevinç veya üzüntü verici her şey, bu dünyadayken severek ve isteyerek yapılan işlerin oraya intikal eden sonuçlarıdır. Melekler bu kainatta olup biten her şeyle ilgilidirler. Yüce Allah melekleri her işe ve her varlığa nezaret etmekle ve kainatın nizamını sağlamakla görevlendirmişlerdir. Görevlendirilmişlerdir. Melekler salih kullarının bıraktığı mirası gelecek nesillere taşırlar. İnsanlara hizmet ve itaat ederler. Savaş sırasında müminlere yardımcı olurlar ve onlarla birlikte savaşırlar. İnsanların uyarılması için Allah'tan bir ruh, bir vahiy ile inerler. Melekler insanları korurlar. İki yanında oturur ve onun yaptıklarını yazarlar. Ağızlarından çıkan her sözü zapta geçirirler. Melekler kıyamet günü arşın etrafını kuşatırlar. Allah'ı hamd ve tesbih ederler. Kıymetli kardeşlerim, melek inancına sahip olan İnsanların bu bilinçle, bu duyguyla her an gözetim altında olduğunu bilen, her an yaptıklarının kayda geçirildiğini bilen, en sıkıntılı anlarında onları koruyucu meleklerin olduğunu bilen, her an kendisini görüp gözeten, koruyan meleklerin olduğunu bilen insan bu inançla hareket eder. Bu inançla doğru bir şekilde hareket eder, yanlışlarından uzak durmaya çalışır, doğru bir şekilde hayatını idame ettirir. Bu manada meleklere imanın hayatımıza olumlu manada etkisi olacaktır. Her yaptığımız davranışta orada bizi Allah'ın gördüğünü ve meleklerin de bizim yaptıklarımızı kaydettiğini, kayıt altına aldığını düşünerek hareket eder. Bu bilinçle hayatını idame ettirir ve İnşallah ayeti kelimelerde ifade eden ey huzur içinde olan nefis ya eyyetühen nefsün mutmainne irci'i ila rabbike râziyeten merziye ey huzur içinde olan nefis sen ondan razı Allah da senden razı olarak fedhulî fî ibâdî iyi kullarımın arasına gir vedhulî cenneti cennete gir ayetiyle muhatap oluruz inşallah orada Cenab-ı Hak cümlemize cehennemden kurtulup cennete girebilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Cenab-ı Hak bu dünyaya fıtrat üzere geldik, tertemiz geldik. Küllü mevlidin yûledü anil fıtrah buyuruyor sevgili peygamberimiz. Tertemiz geldiğimiz bu dünyada Cenab-ı Hak fıtratımızı bozacak davranışlardan bizleri muhafaza buyursun. İmanla, salih amelle, Kur'an ahlakıyla kendi katına bizleri kabul buyursun. Cenab-ı Hak İslam aleminin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak dünyanın dört bir yanında özellikle Gazze'de imanlarından ötürü vatanlarından sürünmeye çalışan bütün Müslüman kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun. Cenab-ı Hak Müslümanlığa birlik dirlik şuur ihsan eylesin. Cenab-ı Hak gönüllerinizden geçen hayırlı dualarınızı müstecab eylesin. Günümüz mübarek olsun.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
4: Cin diye bir varlık var mıdır? Cin, sözlükte örtülü ve gizli varlık görünmeyen şey anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu varlıkların mahiyetleri konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Cinlerin varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiy yoluyla bilinir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin alevli, dumansız, yalın ateşten yaratıldıkları zikredilir. Ayrıca Kur'an'da Cin Suresi adıyla bir sure mevcut olup, daha birçok ayette ve sahih hadislerde cinlerden bahsedilmektedir. Bu bakımdan cinlerin varlığı gerçek olup, her müminin buna inanması gerekir. Cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için onların yaşayış tarzı, insanlarla ilişkileri gibi konularda vahyin bildirdiği dışında kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Öte yandan cinler mutlak gaybı da bilemezler. Zira mutlak gaybın bilgisi sadece Allah'a ait. Bu konuda Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurtçuk gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise cinlerin de insanlar gibi Allah'ı bilip ona ibadet etmekle sorumlu oldukları belirtilmiştir. Cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi? Cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklar olarak yaratılmışlardır. Allah'a inanıp ona ibadet eden, iyi amel sahibi olan cinler olduğu gibi, insanlara zarar vermek isteyen ve onları iman ve güzel amelden alıkoymaya çalışan kafir cinler de vardır. Kur'an-ı Kerim'de insan ve cinlerin şeytanlarından söz edilir. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bu ayette işaret edildiği üzere şeytan işi amel işleyen cinlere şeytan denmektedir. Şeytanların başı olan iblisin cinlerden olduğu Kehf suresinin 50. ayetinde şöyle ifade edilir. Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandır. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Genel olarak Kur'an-ı Kerim'e özel olarak da Türkçe meallerini zikrettiğimiz bu iki ayete bakıldığında şeytanların ve dolayısıyla cinlerin kötülerinin insanlara zarar vermek istemeleri öncelikle inanç ve amel bakımındandır. Zira Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in açıklamalarına bakıldığında şeytan ve şeytan işi ameller işleyen cinlerin düşmanlığı ancak insanları aldatmak ve kötülüğe teşvik etmek suretiyle olmakta, maddi ve fiziki bir zarar vermeden söz edilmemektedir. Bunun için Yüce Allah, şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır buyurmuştur. Burada şeytanın adımlarını izlememekten maksadın şeytanların ve cinlerin vesvesesine kapılarak kötü ameller işlememek olduğu açıktır. Cin suresinin 6. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Bu ayette açıklandığı üzere cinlerin insanlara zarar vermesi Yüce Allah'ın açık ikazına rağmen insanların cinlere sığınıp onlarla iletişim kurma ve medet umma hevesleri yüzündendir. Bunun için Felak ve Nas surelerinde de bu duruma işaret edilerek insanların cinlerin ve her türlü yaratığın şerrinden ve vesvesesinden her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'a sığınmaları teşvik edilmiştir. Bu demektir ki gerçekten Allah'a iman edenler üzerinde şeytanların ve cinlerin hakimiyeti bir baskı kurması ve zarar vermesi söz konusu değildir. Şeytanın ve cinlerden şeytanların hakimiyeti ve zararı sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar için söz konusudur. Bu bakımdan müminlerin cin ve insan şeytanların her türlü şerrinden ve zarar vermesinden Allah'a sığınması ve onlardan korkmaması gerekir. Onlara hiçbir şekilde meyletmeyen ve iradesini sadece hak ve hakikat doğrultusunda kullanan kimseler ise cin ve şeytanlardan gelebilecek her türlü etki ve zarardan korunmuş olurlar.
1: 33S Türk Radyosu'nda Merve'nin Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'du fe ya ibadallah, اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال. Muhterem Müslümanlar, mutlu bir insan ve huzurlu bir toplum için gerekli olan erdemlerden biri de duyarlılıktır. Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. Duyarlılık, insanların can ve malını, kendi can ve malımız gibi kıymetli, insanların izzet ve şerefini kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir. Aziz müminler, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı duyarlı olmak Müslüman olmamızın bir gereğidir. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez buyurmaktadır. Duyarlı bir Müslüman, ana babasına, eşine ve çocuklarına saygı gösteren, onlara hoşgörüyle muamele edendir. Toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarandır. Dünyanın neresinde olursa olsun.
5: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Turkish.
7: Olamaz, yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı.

0: Triple Z, 92.3 FM.
1: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Enjoying a convincing 2-0 victory over South Africa in the opening match. The game took place in front of more than 80,000 fans at the famous Azteca Stadium in Mexico City. Here's our sports editor, Dan Rowan.
1: This tournament, Keysborough Türk İslam Cemiyeti'nden yapıyoruz. Şu anda saat 10-11 arasını yapacağız ve hazırlıklar devam ediyor. Yusuf, nasıl gidiyor? Bir konuşalım da mikrofonlar tamam mı?
2: Evet. Açık değil mi? Heh. Mikrofon. Evet, bugün Keysborough'dayız. Keysborough Türk İslam Cemiyeti'nin devasa kampüsündeyiz. Ekrem abi, kampüs diyebiliriz değil mi? İfadeyi sen bize açıkla da tam olarak.
3: Keysborough Türk İslam Kültür Merkezi'nin külliyesindeyiz diyelim.
2: Külliye, evet.
3: Evet.
2: Oldukça kapsamlı, geniş evet. Bir alan. Önce Ekrem Özyürek bu arada. Buranın gediklisi abimiz, emektarı, hizmetkarı. Ekrem abi, seni önce bir tanıyalım. Eski başkanlardandır ama hala aktif görev devam ediyor gibi. Buyurun.
3: Evet, Ekrem Özyürek. Dediğiniz gibi yıllardır burada hizmet yapmaya çalışıyoruz. Yine yönetim kurulunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu külliye dediğimiz merkezde toplumumuza elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu tabii hem okuluyla, anaokuluyla, işte camisiyle, cenaze servisiyle diyelim. Yani doğumundan tabiri caizse ölümüne kadar tüm hizmetlerin verildiği bir merkez haline geldi. Bu konuda buraya destek olan, yardımcı olan tüm üyelerimize, cemaatimize, sadece Keysborough bölgesinden değil, Melbourne'un çeşitli yerlerinden buraya destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumalarını tebrik ediyorum. Rabbim böyle merkezlerimizin çoğalmasına vesile olması için de dua ediyoruz.
2: İnşallah.
3: Çünkü şu anda böyle bir külliyeye sahip olmak, böyle bir yere sahip olmak gerçekten zorlaşıyor. Gittikçe de zorlaşıyor. Biz buraları yıllar önce alıp bizlere miras bırakan büyüklerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Rahmete kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşayanlarımıza da hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizler buraların şimdilik bekçisiyiz. Bizden sonra da
2: buranın kapasitesiyle ilgili, yani şimdi biz son gelişimizden bu yana yeni bir değişiklikler oluyor sürekli. Yani alan çok geniş. Şimdi öncelikle okuldan başlayalım. Yani okulun şu an kapasitesi nedir? Kaç öğrencisi var?
3: Şu anda öğrenci sayımız 900'ün üzerinde. Yani 920 civarlarında.
2: 12. sınıfa kadar. 12.
3: Anaokul.

0: okulundan başlıyor. Dediğimiz hani 3 yaşından başlıyor. Lise sona kadar okul devam ediyor. Yani şu anda onları da sayarsak öğrenci sayımız 1000'i geçer. Yani evet. 1000'in üzerindedir.
1: Evet, bu arada Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. Oradan bizi canlı olarak izleyebilirsiniz. Melbourne Türk Radyosu Facebook sayfası ve kısa yorumlarınızı da oradan bekliyoruz. Kizbiro Türk İslam Kültür Merkezi'ndeyiz.
2: Evet.
0: Eyvallah. Sağ olun. Evet,
2: okulla devam ediyorduk ha.
0: Evet. Okul işte 20 kişiyle başlayan dediğimiz 2000 senesinde 20 kişiyle 20 öğrenciyle başlayan okulumuz bugün gün geçtikçe her yıl artan sayısıyla devam ediyor. Şu anda belki yüzlerce de sırada bekleyen öğrencimiz var alamadığımız. Bu etapta bu talebi de karşılayabilmek için okulumuzun karşısından bir yer de alındı. Hı hı. O yer inşallah önümüzdeki yıllarda yapılıp şu anda her sınıftan 3 tane olan sınıfımız o yerde açıldığı zaman yapıldığı zaman her sınıftan 4 sınıf olmak şartıyla devam edecek inşallah. Yani günden güne büyüyen, gelişen, topluma hizmet vermeye çalışan, sadece hani ilk başta tabii %100 Türk öğrencilerle başlayan bir okul. Bugün her kesimden topluma hizmet veren bir, yani çok kültürlü bir okul haline geldi. Her dilden öğrencilerimiz olduğu gibi Müslüman olmayan öğrencilerimiz de okulumuza geliyor. Talep artıyor. Arttıkça da tabii ne yapabiliriz, daha nasıl genişletebiliriz, ne yapabiliriz sorunları ortaya çıkıyor. Önceden acaba yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, olacak mı, olmayacak mı derken şimdi nasıl daha genişleyebiliriz, neler yapabiliriz, olduğumuz yerde nasıl genişleyebiliriz ve bunun haricinde başka yerlerde nasıl bir kampüsler açılabilir, neler yapılabilir, bunlar artık düşünmeye başladı.
2: Rabbim... Yani yeni bir okul alınacak, daha doğrusu yeni bir yer alındı, yeni okul yapılacak çünkü
0: İnşallah.
2: İhtiyacı, yani mevcut bina ihtiyacı karşılayamıyor.
0: Evet.
2: O kadar
0: evet.
2: Yoğun bir talep var.
0: Evet.
2: Peki
0: evet.
2: Abi onun dışında ne vardı şimdi? Cami var tabii. Cami herkes biliyor zaten.
0: Evet.
2: Minare
0: evet.
2: İki minaresi de var. Özellikle tabii bizim Türk toplumunun büyük kısmı diğer tarafta yaşadığı için kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde
0: evet.
2: Buraya çok sık gelmiyorlar.
0: Evet.
2: O yüzden de merak ediyorlar buraları. Şimdi caminin kapasitesi neydi?
0: Caminin kapasitesi bini geçiyor. Evet.
2: Yani bu cumaları doluyor değil mi?
0: Cumaları doluyor. Hatta hani şey yapsınlar diye kapıda bekleyenler oluyor.
2: Evet.
0: Namaza kalkacağımız zaman insanların sıklaşması için hocamız da söylüyor. Arkadan müezzin kardeşlerimiz de hatırlatma yapıyorlar. Aşağı yukarı dolmuş oluyor.
2: Evet.
0: Hani yapılırken acaba bu çok mu büyük yapıldı
2: fazla
0: falan
2: büyük oldu?
0: denilmişti ama sadece dediğim gibi yani Türk toplumuna hizmet veren bir cemiyet olmaktan artık cemiyetimiz daha geniş bir kitleye hizmet vermeye başladı. Özellikle de minare yapıldıktan sonra, minareler yapıldıktan sonra arabayla geçen ana yol üzerinde de olduğu için
2: evet.
0: Aa burası camiymiş diye dönüp evet. Namaza gelenler var. Vakit namazlarında biz bir iki kişiyle namaz kılarken şimdi neredeyse sabah namazlarında bile iki saf olabiliyoruz. Yani o derecede cemaat olmaya başladı. Çevredeki yapılaşma da buna zaten imkan evet. Vermeye başladı. Hemen camimizin karşısında bir zamanlar çiçek bahçesiyken şimdi evler yapılmaya
2: evler
0: başladı. Oraları şu anda Müslüman toplumdan bayağı bir evet. Alanlar var.
2: İşte Medovayt Camisi'nden biliyorum. Medovayt Camisi tam mahalle ortasında ve cemaatin yaklaşık %70-80'i yürüyerek geliyor camiye.
0: Evet.
2: Sabah namazlarında 150-200 kişi belki de oluyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani bir Türkiye'de bulamazsın öyle belli başlı camiler hariç.
0: Evet, evet.
2: Bu kadar sabah namazı cemaati bulamazsın ama burası da eğer etrafı tabii şey olursa yani arabayla gitmek tabii her yiğidin harcı değil sabah namazına. O güzel bir şey ama mahalle ortasında olduğunda, etrafında evler olduğunda insanlar tabii yürüyerek gittiğinde daha farklı bir atmosfer
0: evet.
2: Oluşuyor.
0: Evet.
2: Cemaatin şeyi artıyor.
0: Evet.
2: Şimdi asıl bulunduğumuz yer yeni bir yer.
0: Burası evet. Kafe.
2: Evet, biraz da gürültü var çünkü burası bir kafe. Dinleyiciler belki izleyiciler niye bu kadar gürültü diye düşünebilirler ama burası bir kafe. İçeride müşteriler var. Evet, zaten görünüyor ama yeni bir yer. Arkada bir merkezimiz daha var. Buyur senden dinleyelim abi.
0: Evet, arka tarafta da kafenin arka tarafında resepsiyonumuz var. Düğün, nişan, kına, toplantı bu gibi şeyler için müsait olan bir yerimiz. Orası da aşağı yukarı 400 kişilik kapasiteye sahip. O da sık sık yine toplumumuzun gelip kiraladığı ve burada çeşitli faaliyetlerin yaptıkları bir yer. Bu son zamanlarda biliyorsunuz bir şey de başladı. Camilerimizde nikah yapıp nikahtan sonra evet. da bu tarafta işte yemek ikramı falan, o da bu ara çok sık olmaya başladı. Hatta dün vardı yine bir öğlen saatinde. Geliyorlar caminin içerisinde bir nikah töreni yaptıktan sonra bu tarafa gelip burada misafirlerine ikramda da bulunabiliyorlar. O imkanı da cemiyetimiz şu anda sunuyor topluma.
2: Evet, bu herhalde Türk cemiyetleri içerisinde ilk oluyor. Yani burada Avustralya'da bu denli kapsamlı bir, yani hem işte reception'ı, kafesi, tabii her caminin bir şeyi var. Hani
0: elbette.
2: Bir kahvehanesi diyelim Türkçe evet, tabirle evet. ya da kıraathane. Ama burada burası daha kapsamlı bir yer oldu. Peki yani bu Bosphorus adı, Bosphorus evet. Reception Dining diye geçiyor. Bilmeyenler olursa onu da öğrenmiş olurlar. Burada istedikleri zaman herhangi bir...
0: İstedikleri zaman gelip çaylarını, kahvelerini, yemeklerini burada
2: düğünlerini de yapabilirler.
0: Evet, düğünlerini, nişanlarını da yapabilirler.
2: Peki şimdi Ekrem abi, biz misafirlerimiz var, hocalarımız var. Evet. Sanırım ilk kez gelmişler. Kimse tanımıyor henüz.
0: Evet.
2: Çok iyi bir fırsat oldu bu radyo yayını.
0: İkisi de yeni. Ben kendilerine tabii vereyim evet. kendilerini.
2: Siz tanıtın, buyurun. Evet.
0: Evet. Ben isterseniz kendilerine vereyim. Kendileri hem kendilerini tanıtsınlar.
2: Tabii.
0: Sabri hocamız aşağı yukarı 6-7 hafta oldu mu hocam?
3: 2 aya yaklaştı.
0: 2 aya yaklaştı geleni. Fatma hocamız daha çok yeni. Yarın gelince bir haftası olacak. Bir haftası bile
2: ayağının
0: olmadı.
2: Ayağının tozuyla evet. radyo yayınına çıkmış oldu.
1: Yarın öbür gün bir bakmışım 2 sene olmuş, 3 sene, 4 sene derken veda yapacağız. Çok çabuk geçiyor burada yıllar.
4: Zaman çok hızlı geçiyor.
1: Sağ olun. Hoş geldiniz hepinize, ikinize de.
4: Hoş bulduk.
2: Allah'ın hocam önce hanımlar deriz ama siz daha önce geldiğiniz için evet. Öyle. Sizden başlıyorum.
4: Hiç fark etmez. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dinleyicilerin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun. İsmim Sabri Sağlam. Aslen Kayserliyim. Daha Avustralya'ya geleli 2 ay oldu. Rabbime hamdolsun ki böyle güzel bir tesisin, külliyenin imamlığını bana bahşetti, hamdolsun. Layık-ı vecile yapmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Gerçekten buradaki toplumun, değerli toplumun üyesi, parçası olmak beni çok mutlu ediyor ziyadesiyle, hamdolsun. Bizler de buraya elimizden geldiğince katkı sunarak, gençleriyle olsun, sohbetleriyle olsun, etkinlikleriyle olsun, yine buradaki birliği, beraberliği sağlamak açısından var gücümüzle. Biraz önce yayına başlarken abimiz dedi, zaman burada çok hızlı geçiyor. Evet. 2 ay bana sanki 2 hafta gibi geldi. O kadar hızlı geçiyor. Buraya geldiğinde bana demişlerdi, burada günler çiftler geçer. O kadar hızlı geçiyor ki yani ben bile anlamakta zorlanıyorum. İnşallah bu zamanın sonunda, bu hızlı geçen zamanın sonunda hayırla yad edilen bir imam olarak buradan inşallah göçeriz. Son, belki de dediğiniz gibi son radyo yayını birlikte yaparız yani. Yakın zaman dediğimiz hızlı geçen zaman süresince.
2: İnşallah. Türkiye'den yani yaşta bayağı genç maşallah.
4: Evet, yaşımız
2: herhalde genç. 20'li yaşlarda diyeceğim.
4: Evet, 30'a yakın.
2: Tamam, 20'li yaşlar sayalım biz onu. Siz Türkiye'deki görev yerlerinizi söyler misiniz?
4: Nevşehir'de, yine İç Anadolu bölgesinde, evet. Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde göreve başladım. 4 sene boyunca orada bilfiil hizmette bulunduk. Daha sonra Kayseri'ye, Merkez Camii'ye görevli olarak atandık tekrardan. 3-4 seneyi de orada doldurduktan sonra aynı zamanda makineyi bitirdim. Evet. Makine mühendisliği mezunuyum. İlahiyatla birlikte. Oradan gelen bir İngilizce seviyesiyle sınavlara girip hamdolsun işte yeni görev yerimiz burası oldu.
2: Evet. Allah muvaffak etsin.
4: Aynen, Allah razı olsun.
2: Allah kandırmasın inşallah.
4: Amin inşallah. Çok teşekkür ederim.
2: Güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin.
4: Amin. Sizlere çok teşekkür ederiz. Bu katkıyı sağladığınız için bizlere.
2: Evet hocam, şimdi de ayağının tozuyla bizi kendisini tanıtsın biraz.
5: Ben Fatma Zehra Mutlu. Son görev yerim Ankara. Ankara Altındağ ilçesinde vaiz olarak görev yapıyordum. Bundan önce de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli Kur'an kurslarında, gençlik merkezlerinde birçok biriminde çalıştım. Vaiz olarak da çalıştım. En son da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'na bağlı Alo 190 fetva hattında fetva görevini ifa ediyorduk. Vatandaşlarımızın sorularına cevap veriyorduk. Bundan önce de bir yurt dışı görevi yaptım Avrupa'da.
2: Hangi ülke?
5: Danimarka'da 5,5 yılla sınırlı bir görevimiz oldu. Tabii Avrupa deneyiminin bana birçok katkısı oldu buraya gelmeden önce. Fakat burası gerçekten çok daha farklı gözlemlediğim, bir haftalık gözlemlediğim kadarıyla. Daha önce gelmeden önce camiyle ilgili araştırmalar yaparken büyük bir camiye geldiğimin farkındaydım tabii ki. Büyük bir cemiyetin içerisine geldiğimin farkındaydım ama görmeden insan idrak edemiyor. Buradaki birlik, beraberlik, bu kapsamlılık gerçekten çok güzel ve tatmin edici. Zaten hani camimizin bir kubbesinin, minaresinin olması bile Avrupa'ya kıyasla söyleyeyim orada çok nadirdir, her yerde bulunmaz. İnsana bir güven veriyor, bir rahatlık veriyor, kendisini yuvasında hissettiriyor. İnşallah biz de hanım cemaat için, genç hanımlar için, genç kızlar için, kız çocuklarımız için faydalı olmak niyetindeyiz, gayretindeyiz. Rabbim nasip etti, hamd ediyoruz buraya bizi ülkemizden bu kadar uzak bir yerde, yine Türkiye'nin nefesini hissettiğimiz bir bölgede görevlendirilmiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Ve abilerimize, buraya hizmet eden bu caminin banilerine, şimdiye kadar burası için gayret edenlere duacıyız. Hakikaten güzel bir tesis, güzel bir ortam. İnşallah biz de bir parçası olacağız. Mutluyuz, huzurluyuz. Elhamdülillah.
2: Peki hocam, şimdi buraya gelmeden önce de buradayken de bu kısa süre içerisinde hanımların hangi sorunları daha ağırlıklı olarak gündeme getirilmeli diye bu konularda bir vaaz konuları belirlediniz mi kendiniz?
5: Tabii ki. Yani burayla ilgili araştırmalar yaparken hanımların genel sorunları, problemleri, karakterleriyle ilgili ve onların yaşam tarzlarında ihtiyaç hissedecekleri şeylerle ilgili araştırmalar yaptık. Bununla ilgili sağ olsun ateşemiz bize detaylı bilgiler verdiler gelmeden evvel. Neye ihtiyaç olacağına dair. Biz de bir program hazırlamaya çalışıyoruz. Daha işte bir hafta olmadı ben geleli. İnşallah hanımlara yönelik onların ihtiyaçlarını karşılayacak dini hem kültürel hem sosyal aktiviteler içeren bir program hazırlıyoruz. Bunu ilan edeceğiz camimizin çeşitli yerlerinde. Ve ondan sonra da hızlı bir biçimde eğitim öğretim programımıza başlayacağız inşallah.
2: Allah muvaffak etsin.
5: Amin, amin, sağ ol.
2: Evet Ekrem abi, bizim bu Bosforus'la ilgili tabii yeni açıldığı için şu ana kadar yaptığınız programlarla ilgili böyle bir elinizde ya bir veri var mı? Yani iyi ki burayı açmışız ya da getirisi götürüsü. Tabii mutlaka bir ihtiyaç ama evet. Yani bir de işin ticari döngüsü var. Evet. Ticareten de düşünüldüğünde Bosforus yani şu ana kadar böyle bir kendisini yetebilecek kadar bir düzeye gelebildi mi bu süre içerisinde?
0: Şu anda çok şükür yani kendi kendini idare ediyor diyelim. Hani gün gün tabi burası bilindikçe, öğrenildikçe, programlar yapıldıkça daha da etraftan öğrenilip birbirinden duyanlar oluyor. Burada çalışan bizim şefimiz var, buranın sorumluları var. Onlar bazen soruyorlar, acaba onlar mı burayı çalıştırıyor, onların mı burası diye bize sorulanlar oluyor. Onlar burada çalışan kişiler. Burası tamamıyla cemiyete ait. Buradan elde edilen gelirler tamamıyla cemiyete gelen gelirler. Onun için toplumumuzun buraya gelmesi için onları devamlı gelmeleri için söyleniyoruz, konuşuyoruz. Özellikle mesela çocuklarını anaokuluna getiren velilerimiz buraya gelip çaylarını, sabah kahvaltılarını falan yapabiliyorlar rahatlıkla. Gerçekten Türk damak tadına diyelim uygun şeylerimizde şefimiz elinden geldiğince yapmaya çalışıyor.
2: Yemek de var mı?
0: Yemek de var. Evet tabii. Hatta inşallah pazar günü milli maçımızı seyrederken buradan milli maçı seyredeceğiz. Evet, ve burada da hem
1: ilanlarını okuduk, gördük.
0: Evet.
1: Burada mı olacak maç?
0: Evet, burada olacak inşallah.
1: Şu anda kamerada gösteriyor zaten
0: evet.
1: Salonu.
0: Reception'da da olur. Burada zaten ekranlar var.
2: Zaten.
0: Her tarafta karşıda oralarda var.
1: Hepsi
0: yani burada hem çayını kahvesini içip hem maçını izleyebilecek.
2: Evet.
0: Onun için hem toplumumuzu bekliyoruz hem burayı öğrenmeleri bakımından. hem de burada bir hoşça vakit geçirme, bir araya gelme şeyinde inşallah bu milli maçlarımız sayesinde evet. onu da yapmaya burada gençleri gayret göstereceğiz.
2: Camiye gelmeyen gençleri de camiye de getirmek
0: İnşallah. Ya gençlerimizle ilgili zaten hocam maşallah sportif de birisi. Pazartesi ve çarşamba akşamları mı hocam? Maç yapıyorlar gençlerle. Burada okulumuzun kapalı alanı var. Orada akşam maçları yapıyorlar. Hocamın da iyi bir ben seyretmedim daha da yani evet, güzel top oynadı.
6: Bir altyapıda oynamıştım. Onun bir getirdiği hareketle burada gençlerle.
2: Profesyonellik var yani.
6: Çok tabii amatör diyorum. Yani.
2: Öyle pek iyi oldu. Ya,
0: hocama şey yapmıyorlar da hani onun için hocam da güzel oynuyor.
2: Ama yani gençlere yakınlaşmak için ideal bir şey. Hani İngilizce deyimle skill. İnşallah o da gençlere faydası olur.
0: Yani inşallah hocalarımızın da destek ve yardımlarıyla hem genç erkeklerimize hem genç kızlarımıza burada güzel faaliyetler yapılacaktır. Onu biz yani görüyoruz olacak inşallah. Evet. Onun için de hem geçmişte hem şimdi hocalarımız inşallah gittiklerinde biz yani özellikle buradan giden hocalarımıza devamlı irtibat halindeyiz evet, biliyorsunuz. Onlarla devamlı görüşürüz. Hatta bazıları bunun mesela dün bir tanesinin kızı bana mesaj göndermiş. Hocam ben öğretmenlik için işte oraya şey yapmak istiyorum, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Dedim büyümüş de yani burada bebekti. Büyümüş şimdi Avustralya'ya gelip nasıl öğretmenlik yapabilirim onun şeylerini şey yapıyor. Yani o şekilde inşallah hocalarımız da dediğiniz gibi yani burada zaman çok hızlı gidiyor. Bizim 50 küsur sene bitti yani. Zaman dediğin şey çabuk geçen bir şey. Onun için hani burası da inşallah yani gerekli şeyi biraz hani yoldan içeride olduğu için falan diyorlar hani görmeyen olur yabancılara karşı bir şey olur ama biz açarken dedik zaten burası düğün, nişan, kınaymış şunlar gibi hizmetleri verebileceği gibi buraya gelen veliler bile hani hem okula hem anaokuluna gelen velilerimizin de buraya katkılarıyla.
2: Yani bu kafe çok şart oldu.
0: Evet.
2: O kadar veli gelip gidiyor vesaire, cemaat gelip gidiyor, arabayla gelip gidiyorlar.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla gelmişken bir mola vereyim, bir çocuğumu bekleyeyim. Ya gerçekten bu geç bile kalındı bence.
0: Ya elbette şuraya mesela geldi çocuğunu alacak. Yarım saat önce geliyor. Birkaç arkadaşıyla da buraya
1: toplanıyor. Kaçta açılıyor bu sabah? Muhabbeti.
0: Sabah erkenden açılıyor burası.
1: Erken yani. Sabah namazından
0: Vallahi,
1: sonra.
0: Sabah namazından da demeyeyim de 10 gibi falan açılıyor.
1: Onda. Sabah namazı olsa normal. Namazdan çıkınca oturmak için
2: Medovaş'ta böyle
1: olur.
2: Bir gelenek
1: bizim yerimiz var orada.
0: Öyle mi?
2: Öyle bir gelenekleri var evet. O yüzden.
0: Ya onu hocam hafta sonları yapıyor sağ olsun.
1: Burada mı yapıyorsunuz?
2: Pazar sabahları mı?
6: Cumartesi sabah, pazar sabahları.
1: Bugün özel bir şey mi var? Bayağı bir gürültü yapıyorlar. Yaş günü falan herhalde.
2: Şimdi maç deyince böyle madem güncele girdik şimdi Avrupa'da bunu çok tartışmasını yapıyorlar. Bir tanesi paylaştı işte önce namaz işte sonra çay kahve sonra maç diye. Şimdi tabii çoğu insan olumlu karşıladı. Hani tabii gençleri de getirir oraya vesaire. Farklı insanlar gelip maç izleyebilir. Çünkü camiler de öyle. Ben de Avrupa'da yaşadığım için yani burada camiler Türkiye'deki gibi değil. Mutlaka bir şeyi vardır. Bir kafesi,
1: yan kuruluşu
2: vardır. Evet yani birçok bura kadar değilse de daha küçük çaplı şeyleri var. Dolayısıyla iyi bir şey. Bir de sabah geldiği için hemen sonrasına. Fakat tabii geçenlerde bir şeyde gördüm. Bir tane cami. Caminin içerisine koymayı planlamış. Daha doğrusu reklam o şekilde büyük ekran. Şimdi o gerçekten eleştirildi. Hani evet. Tamam yani maç izlesin ama yani caminin içinde de olmasın.
1: O kadar da camide. Olmasın.
2: Çünkü zira biliyorsunuz maç izlerken gençlerin verdiği tepkiler vesaire maalesef çok şey değil hani öyle bize uygun değil yani Müslümanlara uygun değil. O yüzden de bu böyle bir tartışma var ama burada öyle bir sıkıntı yok herhalde.
0: Çok şükür.
2: Bir yan tarafta olacak. Yok. O tartışma da oldu diye düşünüyorum. Bu arada maçla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Vallahi ilk maç ne yapacağız bilmiyorum. Yani ilk maç onun için
2: Avustralya yani asıl mesele.
1: Şimdi yani Avustralya alamasın Türkiye.
2: Burada gençler arasında Avustralya'yı destekleyelim.
0: Ya şimdi gençler tabii burada özellikle burada seyredeceği için tabii bir Türkiye şeyi var.
2: Evet.
0: Gençlerimiz burada doğuda doğup büyümesine rağmen hala bir Türkiye sevgisi de var. Onun için herhalde Türkiye ağırlıklı basacak diye düşünüyorum.
7: Alan çok geniş.
0: Daha sonraki maçlarda Avustralya'yı da destekleriz tabii. Evet.
2: Yani Türkiye maçı geçsin ondan
0: Türkiye
2: sonra.
0: Türkiye maçı geçsin ondan sonra.
2: Şimdi bununla ilgili bazı yerlerde yine büyük ekran kurulacağı söylendi. Bunlardan bir tanesi Federation Square zaten bu Dünya Kupası maçlarında Avustralya için kuruluyor. Evet. Ama asıl Türklerin yoğun yaşadığı Hume bölgesinde değil mi? Dallas'ta var.
1: Dallas, Hume City, Broadnose Camisi'nin hemen arkasında, orada var.
2: Caminin arkasında var.
1: Orada evet. Spor salonu sahası var, salonu
2: büyük
1: var.
2: Büyük ekran kuruluyor.
1: Ekran bilmiyorum, normal ekranları vardı zaten.
2: Evet.
1: Anadolu Spor asıl değil mi? Anadolu evet, Spor'un Anadolu sahasında büyük ekran kurulacaklar.
2: Büyük bir ekran kurulacakmış. Anadolu Spor'un şeyi de var malum, tribünü de var.
1: Tribünde.
2: Dolayısıyla sahanın içerisine koyup tribünlerden insanlar izleyebilecek. Onu da buradan duyurmuş olalım. Eğer maçı böyle topluca izlemek isteyenler...
1: Camilerin hepsinde var aşağı yukarı. Medevice'de var, o gençlerin salonunda var.
2: Evet,
1: Kizbro burası var. Dennenok da var herhalde orada da. Gençlik teşkilatı.
2: Dennenok'un yeri var yani.
0: Onların var. Onlar da kulüp var biliyorsunuz. O kulüp belki organize yaptı.
1: Hiçbir yer bulamazsanız SBS gösteriyormuş. Evde bakalım.
2: Evet, açık kanaldan
0: yani. Biz herkesi, toplumu, hani bu kesimde yaşayanlarımızı buraya bekliyoruz.
2: Evet.
0: Hani maçlar burada izlenecek. Saatlerimiz de nasıl olsa uygun.
2: Uygun
0: yani sabah güzel. Erkenden kalkmayacağız.
1: Öğlen namazını kılıp tabii. Direkt buraya.
2: Önce öğle namazı. Siz de öyle yapsaydınız. Önce öğle namazı sonra.
0: Zaten namaz saat yarım gibi diyelim. Maç 2'de başlayacak.
1: 2'de de buraya gelir. Herkes
0: namazını kılıp gelip burada öğlen yemeğini yesin. Yemekten sonra da maçını da rahatlıkla çayını kahvesini içerken seyretsin.
2: Öyle şey oluyor. Yani birçok şeyde camide Avrupa'da maç izliyorlar yan tarafta ama bazen şey saatine denk geliyor. Namaz saatine denk geliyor. Bayağı bir çatışma oluyor ama neyse ki burada bir sıkıntı yok. Peki çok teşekkür ediyoruz Ekrem abi. Allah razı olsun hocalarım.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ayağınıza sağlık. Allah muvaffak etsin. İnşallah güzel hizmetlerde bulunursunuz. Biz de radyo olarak 3.3'de radyosunda tanımış oldunuz bu arada.
5: Evet.
2: Haftada 5 saat yayın yapılıyor. Ara sıra işte böyle normal merkez var. Brunswick'te bir merkezi var yani kendi.
1: Oraya da gelirsiniz inşallah.
2: Oraya da gelirsiniz inşallah.
1: Sohbet orada.
2: Yayına katılırsınız.
1: Gerçi bizim programlara katılıyorsunuzdur değil mi? Haftada bir gün Diyanet saati yapıyoruz.
2: Size geliyor, bize dönüşüyor.
1: Oradan
2: evet, bir Diyanet saati var.
1: Sizin saati cuma günleri bu saatte yayınlıyoruz. Ama bugün erken koyduk. 2 saat bizim çünkü. İkinci saati biz aldık burada. Geç kalmasın diye. Evet.
6: Belki hafta benim programım herhalde.
1: Senin programın.
2: Tamam. Şimdiden tanımış oldum bu arada radyoyu.
6: Evet,
1: buradan da sizi görmeyenler görür, bugün görmüş olur. Yani Kizbro'nun hocası diye.
6: Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz yayınımıza devam edelim.
1: Evet.
2: Hocalarımızı serbest bırakalım.
5: Sağ olun.
6: Kolay gelsin.
2: Peki. Evet, var mı bir şeyden...
1: Şimdi Recep de gelsin. Recep evet. Şeyi oraya kuralım da sen de gel.
2: Evet.
1: Yani belki öbür masanın üstüne. Kalabalık, gürültü çok oluyor
2: evet,
1: ama.
2: Evet biraz gürültü.
1: İnşallah dinleyicilerimiz duyuyordur. Var gücüyle bağırışıyorlar.
2: Mikrofon olduğu için herhalde sıkıntı etmez. Yani bizi belki biraz rahatsız ediyor ama izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi rahatsız edeceğini sanmıyorum.
1: İnşallah etmiyor.
2: Çünkü evet. Evet. Şimdi baştan devam ettik. Ekrem abi oturabilirsin.
1: Sen de otur.
2: Sen oturabilirsin. Recep abiden Avustralya ile ilgili bir gelişme var mı biz? Ondan bir şeyler dinleyelim.
8: Avustralya yani
2: maçı dışında bizim güncel şimdi maç oldu.
8: Avustralya ile ilgili güncel gelişme. Bugünlerde biliyorsun insanlar bu Tek Ulus Partisi'nin Avustralya'daki yükselişi,
2: evet.
8: Bütün medyanın konuştuğu, gündemin oluşturan o. Aslında bu parti 90'lı yıllardan itibaren var ve bugüne kadar birkaç senatörle yetinirken birdenbire, evet onu da konuşalım, birdenbire Barnaby Joyce'un eski başbakan yardımcısı ve National liderinin One Nation'a katılmasıyla birlikte bir anda o aşağılarda seyreden parti Avustralya'nın ikinci partisi konumuna geçti. Ayrıca bağış kampanyaları da var. İlginç bir şekilde büyük bir bağış kampanyaları da yapılıyor. Gerçekten millet onu konuşuyor. Nasıl olacak? Bu işte parti nereye doğru gidecek? Kalıcı oylar mı yoksa kızgınlık oylar mı, tepki oylar mı şeklinde büyük bir gündem var. Ekrem Hocam takip ediyorsun herhalde sen de konuyu.

0: Evet, onu artık üzülerek de bakıyoruz yani,
1: haberlerden
0: izliyoruz.
1: Değil mi? Evet.
0: Yani göçmenler açısından da tabii iç açıcı değil. Bu konuda diğer partiler ne yapıyordur, ne ediyordur onu da şey yapmak lazım. Yani öyle bir parti yükseliyorsa diğer partilerin acaba
1: bir yerde bir şeyler var değil mi? Eksik var.
0: Yani eksiklikleri mi var da bunlar yükseliyor?
1: Evet.
0: Bazı şeyleri anlatamıyorlar mı veya anlatılamıyor mu?
1: Evet.
0: Veya bizim her zaman söylediğimiz ve düşündüğümüz bu gizli ırkçılık mı ortaya daha çok çıkıyor? Bunlar diğer partilerin, yani özellikle İşçi Partisi ve Liberal Parti'nin gerçekten düşünmesi gereken şeyler. Eğer onlar buna meydan veriyorlarsa onun da bir oturulup bir düşünülmesi lazım. Yani bir şey oluyorsa o, bir yerde bir eksiklik var ki o eksiklikten dolayı bunlar ortaya çıkıyor olabilir. Yani toplumlar olarak da, yani bunlara bir göçmen toplumlara özellikle yani bir tepki vermesi gerekir bir şekilde diye düşünüyorum. Hani bu gerçekten pek iç açıcı bir şey değil.
1: Hmm.
0: Yani ırkçılığın hortlayacağı, ne bileyim bugün
1: bir baskı taraftan, oluşacağı
0: tabii,
1: kesin.
0: Tabii yani bu taraf, bir taraftan çok kültürlülükten bahsediyoruz. Çok kültürlülük işte Victoria'nın özellikle diyoruz hani en önemli şeylerinden, politikalarından bir tanesi diyoruz. Diğer taraftan böyle bir şeylerin olması, konuşulması, böyle bir partinin bir anda 750 bin küsür bir şekilde bir parayı hemen temin edebilmesi. Bunlar gerçekten insanı düşündürmesi lazım. Yani seçimlere de fazla bir şey kalmadı.
1: 20 Kasım.
0: Yani bu zaman içerisinde neler yapılır, neler yapılmaz, bizler toplumlar olarak neler yapar, sadece Türk toplumu değil. Yani
1: tabii, tabii.
0: Diğer toplumlar da buna ne şekilde bir tepki vermeli, ne yapmalı, biz toplumumuzu oy vermeye gitmeye nasıl ikna edebilmeliyiz? Çünkü bazılarımız ama ne olacak, cezasını öderim, gitmem diyor ama yani bir oyun ortamı değiştireceğini bazen düşünemiyoruz. Hani
1: evet.
0: Onun için toplumun yani vereceği oyun nereye gittiğini de bilmesi.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü buradaki sistem biliyorsunuz. Yani öyle bir sistem ki.
1: Tercihli sistemden
0: dolayı. Tercihli bir sistem var. Senin yani vermediğin bir oy veya verdiğin bir oy
1: bir başkasına gidebiliyor.
0: Başkasına gidebiliyor. Hani onun için çok dikkatli olmak lazım. Özellikle siyasetle uğraşan arkadaşlarımızın bu konuda toplumu bilgilendirici toplantılar yapmalarını tavsiye ederim. Yani bilgilendirmek, yani zaman, yani o zamanı gelince değil de
1: biraz daha,
0: öncelerinden bu işin yapılması lazım. Son, her şeyi son ana bıraktığım zaman bu sefer zaten bir etkisi de kalmıyor. Yani zaten olan olmuş oluyor o zamana kadar.
1: Ayrıca aday olacakların eğer niyetleri varsa zamanında çıkıp dediğiniz gibi bu tür konulara dikkat çekmeleri gerekiyor.
0: Elbette, elbette. Yani yoksa
1: son iki hafta gibi, kala aday olmaları
0: olmuyor yani. Son anda şey diyorsun, aday oldum diyorsun. Bu sefer hani toplum onu hazmedene kadar iş işten geçmiş oluyor. Onun için yani bu konuda bu yolda olan arkadaşlarımızın özellikle yani çalışmalarını çok çok erkenden başlamaları gerek.
1: Evet.
0: Yani altyapı öyle olmalı ki yani sadece kendileri değil, kendilerine yardımcı olacak arkadaşları da
1: ekip kurmaları
0: gerekir. Yani bu iş ekipsiz olmuyor. Yani tek başına bir şeye ben bu işi başarırım, yani işte etrafım vardır falanla olmuyor. Etrafında ne kadar bu işe gönül vermiş ekibin varsa o iş o kadar da senin için de kolay olur. Niye? Kişi için de kolay olur. Onun için yani özellikle tabii bizim Brodmoros bölgelerinde diyelim, o bölgede olan toplumumuz bayağı bir geniş toplum var.
1: Evet.
0: Hani oradan aday olan arkadaşlarımız oluyor.
1: Evet.
0: Ama çoğu yani de bir şeye vuruyor. Yani bir hezimete bir şekilde vuruyor.
1: Yani çünkü birkaç kişi birden aday oluyor aynı bölgeden. Dolayısıyla
0: işte
1: toplum
0: değil.
1: Oyları
0: yani
1: bölünüyor.
0: Tabii bölünmüş oluyor. Yani o da bekleniyor. Birisi ben olmasam sen de olma. Yani
1: o mantık da var maalesef. Ona yani, dikkat etmek
0: onu
1: gerekiyor.
0: Onu aşmamız gerekiyor. Yani toplumdan birisi varsa, eğer o gerçekten kazanabilecekse Yani ona karşı olmaktansa onunla birlikte olmak, evet, o kişiyi en azından seçtirmek düşüncesinde olunmalı ki o seçilsin, sen de arkasından o seni seçtirsin. Yani evet, biz maalesef bunlarda pek şey olamıyoruz. Yani seçilen arkadaşlarımız bile yanlarına birilerini alıp onları yetiştirelim de onlar da bizden sonra seçilsin mantığı da olmuyor.
1: Çünkü zaten öyle belli bir dönem gidecekler. Sonuçta evet, sonuna kadar evet, siyaset yapma ihtimalleri yok. Yani
0: umarım yani bu diğer diyelim ki hani yükselişte olan partinin şu andaki durumunu göz önüne alarak insanların uyanması lazım. Evet. Yani
1: orada ilginç bir durum var. Yani az önce de belirttiğimiz gibi Barnaby Joyce'ın oraya geçmesiyle bir sıçrama var. Orada görülen net şeylerden biri de özellikle kırsal kesimlerde, Avustralya'nın iç kesimlerinde etkili olan Ulusal Parti, yani National Party'nin oyları One Nation'a gidiyor gibi, Paul Nansen'ın partisine gidiyor gibi. Ancak içi partisinin oylarına baktığımız zaman, özellikle Güney Avustralya eyaletine baktığımız zaman orada bir kayma gözükmüyor. Ama Liberal ve National oyların One Nation'a kaydığını, o tarafa doğru tercih edildiğini görüyoruz. Peki bu özellikle az önce de siz belirttiniz, Avustralya'nın çok kültürlük yapısına zarar verecek. One Nation'ın açıklamalarına baktığımız zaman işte öğrencilere verilen geçici vizelere dokunacaklarını, işte yabancıların aldığı malları satışa zorlayacaklarını, böyle Avustralya'nın hani onların tabiriyle de söylediğimiz Avustralya kültürüne aykırı olan şeyleri söylemle dile getiriyor ve bu da Avustralya halkından diyelim tercih görüyor. Yani bunlar olursa, olma ihtimali varsa bile göçmenlerin ki göçmen ülkesi olan Avustralya'da özellikle hakikaten zarar görecekleri yönünde. İktidara gelemezseler bile işte senatodaki kanunları blok ederek ya da kanunların çıkmasını engelleyerek hakikaten Avustralya demokrasisine, kültürüne, hayat tarzına zarar verecekler gibi gözüküyor.
0: Evet, evet, haklısınız. Gerçekten yani bu konuda ne deseniz, hani söyledikleriniz gerçekten dikkate alınması gereken şeyler.
2: Evet. Hani işte İrlanda'da bir olay oldu malum.
0: Evet, evet.
2: Dünyaya yayılma ihtimaliyle bahsediyorlar. İşte
1: bir kişi bıçaklanmasıyla.
2: Bir tane Sudanlı, işte bir beyazı, abi onların deyimiyle beyazı, işte yol ortasında yere yatırmış. İşte boğazını kesmeye çalışıyor. Tabii zarar veriyor. Kesmiyor boğazını. Öldürmüyor ama bayağı bir yaralıyor. Boğazından falan kesiyor. Bu olaydan sonra her tarafı yakıp yıktılar.
0: Evet.
2: Kişiler ayağa kalktı. Zaten bekliyorlardı böyle bir şey patlak verse de. Ortada yakıp yıksak diye. Tabii yani mümkünlük bir olay. Hani burada da oluyor. Evet. Ama işte bu tür durumlarda işte işin içinde yani fail eğer göçmen olunca acayip bir tepki oluyor yani. Evet. Normal böyle bir abartılı şeyler, tepkiler, olaylar vesaire. Türkiye'de de biliyorsunuz yani adi olaylar her zaman olur ama Suriyeli oraya karıştığında, şimdi gerçi biraz duruldu ama geri döndükleri için çok. Bir Suriyeli olay şey karıştığında hemen sokakta hareketleniyor. Birilerinin evlerine basıyorlar, işte dükkanlarını yağmalıyorlar. Evet. Burada da öyle oldu. Kuzey İrlanda'da, hatta İngiltere'de biraz sıçradı. Üstelik bu One Nation'un da bu kadar böyle hızlı bir şekilde yükseldiği bir ortamda. Yani burada şu an küçük bir kıvılcım, Allah muhafaza, yani burada çok büyük olaylara gebe. İnşallah böyle bir şey olmaz. Yani bu parti de yani yükselişin artık belli bir, işte umarım herhalde Victoria seçimlerinde göreceğiz.
1: Evet.
2: Yani gerçekten umulmadık şekilde bir oy artışı olursa,
1: oy artışı genellikle bana göre Liberal Parti ve National'dan geliyor ama o seçmenin One Nation çizgisine gelmesi enteresan. Yani One Nation'ın politikaları aşırı sağcı, göçmenlere ve Müslümanlara yönelik oldukça sert tepkileri var. Biliyorsunuz Paul Nansen parlamentoda burka giyerek çok büyük tepki çekmişti. Dönemin Adalet Bakanı ona çok sert tepki göstermişti. Yani bu kadar aşırı fikirlerine yanaşması Avustralya seçmeninin asıl sıkıntı orada. Belki kazanamayacak. Victoria özellikle kazanamayabilir çünkü Victoria'nın yapısı biraz daha farklı ama Queensland gibi, Sydney gibi diğer eyaletlerde daha etkili olacağını düşünüyorum. Mesele burada Avustralya'nın radikalizme doğru kayması çok tehlikeli. Bir örnek verecek olursak, aslında göçmen toplumları daha iyi analiz yapıyor. Senin az önce belirttiğin örnekte olduğu gibi, işte bir Sudanlı'nın bir kişiyi bıçaklaması, tabii ki kesinlikle şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ve karşıyız. Ama göçmen toplumlardan olursa, göçmen toplumlar hiçbir zaman ortalığı yakıp yıkmıyorlar. Özellikle Yeni Zelanda'da olduğu gibi, değil mi? 51 kişiyi net bir şekilde katleden bir katilin cinayetlerinden sonra bile İnsanlar sokaklara dökülmedi. Hiçbir yere zarar verilmedi. Yani bizim Müslüman toplumlar, göçmen toplumlar bana göre daha iyi tahlil yapıyorlar. Yani bireysel saldırıları ya da bir kişinin saldırılarını topluma mal ederek ne devlet malına zarar veriyorlar ne de başka insanların mallarına zarar veriyorlar. Bu bence aradaki farklardan, en büyük farklardan birisi o. Göçmen toplumlar analizi daha iyi yapıyorlar. Bilmiyorum hocam, ne düşünürsün? Başımıza gelmedik olay gelmedi değil mi? Camilere domuz kellesi atılması, işte Obun'daki Gelibolu Camisi'ne ekranın kırılması, oraya çimento kireç atılması, birçok olay yaşandı. Ama biz gidip de işte herhangi bir başka bir yere bunu yapmayız, yapamayız da zaten. Böyle tahliller bizde daha net bence.
0: Yani biz anca onu ne yapıyoruz? Tenkit ediyoruz.
1: Gerekli yerlere, hakkımızı
0: gerekli yerlere diyor, söylüyoruz. Ama onun haricinde dediğiniz gibi, yani sokaklara dökülüp de orayı burayı tahrip edelim, bilmem ne
1: yok,
0: yapalım, yakalım, yıkalım yapmıyoruz. Ama işte bir tane, ne bileyim, belki diyelim ki aklı başında olmayan, o anda aklı nelerin dengesi altında olduğunu bilmeyen bir tanesi, o tabiri caizse göçmen birisi. O andaki durumu da biz bilmiyoruz. Lan. Ne oldu, ne yapıldı da yani o kişi öyle bir şey yaptı. Onu da bilmiyoruz. Evet. Ama ne oluyor? Birdenbire onu bahane ederek sen giriyorsun, millet malına zarar veriyorsun. Evet. Ortalığı yakıp yıkıyorsun. Yani göçmen gidiyorsun, hiç suçu günahı olmayan birilerinin evine saldırıyorsun. Evet, bilmem ne yapıyorsun. Yani bu artık oturup düşündükleri zaman acaba diyorlar mı ki ya biz ne yaptık? Yani bunu yapan kişi belki de o anda ne bileyim belki bir uyuşturucunun etkisindeydi. Belki belki başından bir olay geçti. Belki karşısındaki ona bir tahrik edici bir şey yaptı, söyledi. Yani olmuyor.
1: Öyle algılamıyorlar. Mesela, direkt yargılamaya
0: giriyorlar. Direkt yani sen hemen ön yargıyla atılıyorsun. Ne olmuştur, ne yapılmıştır onu araştırmadan etmeden saldırıya geçiyorsun. Bunda ne yapıyorsun? Yaparken de hem etrafına zarar veriyorsun. Yani etrafını yakıp yıkıyorsun.
1: Korku salıyorsun
0: yaptığında senin evet. milletin malı yani. Evet. Veya
1: tam malına zarar,
0: tam malına zarar veriyorsun. Bu ama dediğiniz gibi hani biz bizlere bir şey yapıldığı zaman, göçmenlere bir şey yapıldığı zaman göçmenler çıkıp da yani niye böyle yaptım deyip sadece bir gerekli yerlere duyusunu yapıyor. Onlar da biz gerekli araştırmayı yapıyoruz diyor.
1: Evet ve ona güveniyoruz. Aynı şekilde Noble Park'taki cami imamına yapılan ırkçı saldırıyı hepimiz biliyoruz birkaç ay önce.
0: Evet.
1: Herhangi bir tepki, yani dediğiniz gibi kanunlar çerçevesinde yetkililere tepki iletildi, o kadar. Yani iki kişi araç durdurup böyle ırkçı saldırıda bulundu diye hiç göçmenler etrafa gösterilerle tahrip etmiyor. Yani bunu dikkat çekmek gerekiyor. Yani siyasetçilerin de liderlerin de bunu Avustralya yetkililerine iletmesi gerekiyor.
2: Yalnız şöyle de bir tehlike var. Belki Ekrem abi bilir. Yani o bilir. Zaten biz bilemeyiz. Bu ilk zamanlar çeteleşmeler olmuş. Mesela eğer kolluk kuvvetleri, devletin, güvenlik güçleri olayların önüne geçemezse, yani sürekli ırkçılar saldırsa, yani evet. İngiltere'deki gibi sürekli ırkçılar saldırsa ve sürekli göçmenler de böyle mazlum rolünde devam ederse, burada özellikle burada büyüyen Müslüman gençler çeteleşip karşı saldırılar yapabilir. Allah muhafaza. O da kötü bir şey. Bu zamanında olmuş herhalde.
0: Evet.
2: Öyle
0: evet,
2: söylüyorlar.
0: Evet. Maalesef.
2: İlk gelenler böyle. Evet, yeteri öyle. Kadar demek ki güvenlik güçleri şey yapamamış. Karşı çeteleri durdurmak için ayrıca çeteleşmişler. Evet. Böyle bir şey daha da işi...
0: Daha bir tehlike tabii. Evet. Tabii. O da büyük bir tehlike. Yani,
2: toplumsal çatışma işte.
0: Tabii. Aynen. Bunlara meydan vermemek gerekir. Onun için de hani her ne olursa olsun insanların biraz duyarlı davranması lazım. Hani bir kişinin yaptığı bir şeyi bütün topluma mal edilmemesi lazım. Evet. Yani dediğim gibi o kişinin o andaki ruh durumunu bilmiyoruz. Ne şekilde öyle bir şey oldu bilmiyoruz. Nasıl bir tarihte bulunuldu onu bilmiyoruz. Bugün futbol oynarken bile renginden dolayı futbolculara hakaret edilmiyor mu? Ediliyor. Evet. Ama ne oluyor? Onlar gerekli şikayetini yapıyor, bilmem evet. ne yapıyor. Ve gerekli kurumlarda onun tedbirini bir şekilde almaya çalışıyor. Hani biz toplum olarak da yani bunlara biraz davranıp dediğiniz gibi katılıyorum. Yani gerekli mercilere gittiğimizde, konuştuğumuzda bunları açık dille ifade etmemiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ve bunların özellikle parlamentoda da dile getirilmesi gerekiyor.
1: Bizi temsil eden liderlerin onu da demek istiyordum zaten. Çünkü bu gidiş çok iyi bir durum değil. Yani bu kadar sert bir şekilde gidiş, Amerika'daki olaylar, az önce Yusuf'un belirttiği Avrupa'nın ülkelerinde de görünen sıkıntıların Avustralya'da görünmemesi gerekiyor. Görünmemesi için de siyasetçisinden toplum liderine, dini liderlere kadar bu işe baştan müdahale edilmek gerekiyor. Yani tamam, zaten sorunlar var Avustralya'nın. İşte sokaklarda gençlerin yaptığı, işte tren istasyonlarında ek polisler konulmaya çalışılıyor. Tabii burada ilginç şeyler de var. Şimdi Q tarafında giderken orada Liberal Parti'nin, ana muhalefetteki Liberal Parti'nin ilanını görmüştüm. Victoria eyaletine 3000 polis alacağız diye ilanları vardı. Bunun şeyini soruşturduğumda işte buradan bulamazsak yurt dışından getireceğiz. Yani böyle bir duruma doğru gitmesi Avustralya'nın ya da Victoria'nın hakikaten ilginç. Yani kolluk kuvveti görev yapacak.
3: Polis mi bulamıyorlar?
1: Evet, yani zaten bulamıyoruz. Sağlık Başbakan açıkladı. Sağlık sektörü yurt dışından gelen kalifiye göçmenler sayesinde doktorlar, hemşireler sayesinde yürüyor dedi. Yani One Nation'ın böyle şeylere karşı çıkması Avustralya'ya nereye götürür? Yani öğrenci istemiyorsunuz, işte göçmen istemiyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim burada çalışan, ev alan insanların
3: çocuk yapmıyorsunuz.
1: Onu da istemiyorsunuz. Avustralya'nın hali ne olacak? Yani bir gün bir Avustralyalıyla sohbet ettiğimizde benzer şeylerden şikayet ediyordu. Yani Avustralya'nın işte işlerini aslında yabancıların aldığını. Ancak ona kısa bir sürede anlattığımda Avustralyalıların o işleri zaten yapmadığını, Avustralyalılar tırnak içinde diyoruz, herkes evet. buraya gelenler Avustralyalılar bir konu. Sonradan ikna olmuştu. Yani tarlada çalışan yok. İşte tren istasyonlarında değil mi, metro kullananlar, işte ne bileyim petrolde çalışanların birçoğu göçmenlerden ve öğrencilerden oluşuyor. Yani hizmet sektörü özellikle. Acaba onu hesap ediyor mu One Nation? Onu da zaman gösterecek.
3: 7-Eleven'de gece kim çalışacak bakalım?
1: Evet, yani değil mi?
3: O istiyorsan bulabilir misin şeyi?
1: Zaten şimdi 2016-17 yılında Avustralya'da özellikle Melbourne'da çok sayıda ırkçı gösteri yapılmıştı. Ve bu gösterilerden sonra göçmen karşıtı ve ırkçı gösteriler, onların liderlerinden birisi gidip bir kebap dükkanından kebap aldığında müthiş bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yani hem göçmenlere karşısın ama hemen eylem biter bitmez gidiyorsun göçmenlerin ürettiği bir ürünü satın alıyorsun. Onun savunması da şuydu: bana servis yapan kişi göçmene benzemiyordu.
3: Yani
1: kebap yazıyor. Zaten kebap dükkanına girmişsin, kebap alıyorsun ve o yediğin ürünün hangi göçmen grubunun ürettiğini de bilmiyorsun ama göçmene de karşısın. Yani bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
3: Gerçekten kopmuşlar.
1: Kopuklar, inanılmaz kopuklar.
4: Ya bu kadar komikliklerin olduğu bir şeyde gene bunların böyle rating'e yükselmesi, oy alması, bunu nasıl neye bağlayacağız?
1: İşte bana göre diyorum ya, Ulusal Parti'nin oylarının Barnaby Joyce'ın One Nation'a geçmesiyle birlikte oylar oraya gitti. Benim şahsi görüşüm ve düşüncelerim gelecekte Pauline Hanson'dan bu parti alınacak. Yani National'ın üretemediği politikaları arka planda ya Barnaby Joyce ya da başka birisi liderliği alıp devam edecek. Çünkü o parti o şekilde, o fikirlerle gidemez. Çünkü Avustralya'nın gerçeklerine aykırı bir durum var. Orada bir plan var. Bana göre öyle gidecek. Çünkü National'da dile getiremediklerini şu anda One Nation Partisi'nde dile getiriyorlar.
3: Atışı fikirler o zaman meşrulaştırılacak. Yani çünkü Pauline Hanson çok uç biri. Yani zeka seviyesi çok düşük biri. Ama onun aslında savunduğu fikirler de kurumsal bir hale geldi artık maalesef. Zaten bu olaylar, işte bu İrlanda'daki olaylar vesaire, hani bunun bir dışa vurumu gibi. Fakat bu fikirlerin de böyle Pauline Hanson gibi oldukça böyle gerizekalı biriyle devam etmesi de onun daha böyle geniş kitlere açılmasını engeller.
1: Evet. Senin
3: dediğin gibi sen
1: birileriyle geçirecek.
3: Mutlaka daha böyle ciddi görünen insanların eliyle belki liderler.
1: Dizayn ediyorlar yeniden partiyi bana
3: yani
1: göre.
3: Ya da liberallerin daha böyle ırkçı bir çizgiye gelmesi.
1: Evet.
3: O da mümkün zaten. O lideri değiştim var. Tony Abbott geri mi geldi?
1: Geldi. Parti başkanı oldu. Liberal Parti'nin parti başkanı oldu.
3: Evet yani bu da herhalde bu sürecin bir parçası olarak değerlendirebiliriz.
1: Zaten buradan yola çıkarsak hatırlar hepimiz biliyoruz. Türkiye'de aylarca Suriyeliler gitsin kampanyaları düzenlendi değil mi? Evet. Tam Suriye'de normale dönüldü ve Suriyeliler gitmeye başladı. Hiç koniden var mı? Bugün One Nation'ın isteklerinden biri yerine gelsin. Yani öğrenciler ya da burada çalışma vizesiyle yer alan göçmenler geri dönmeye başlasın. O iş yerlerinde işçi bulunmamaya başlasın. Aynı şekilde olacak. Ama şu anda o politikayı kullanıyorlar. Ve o politika üzerinden de işte oy devşirme yöntemiyle yükseliyorlar. Çünkü söyledikleri çok basit şeyler.
0: Çok.
1: Uygulamakta mümkün olmayan şeyler.
0: Ya bugün eğitim sektörüne bakın. Yani üniversitelerde ki öğrencilere evet. Bakın. Yani üniversitelerin gelirlerinin birçoğunu yurt dışından
1: gelen öğrenciler. Evet.
0: Onlar
3: da büyük sektör olduğu.
0: Tabii. Evet. Çok. Şimdi onların gelmediğini düşünün.
1: Hatırlıyorsanız yani, Covid'de.
0: Gelmedi. O Covid sonrası oldu. Üniversiteler ağlamaya başladı.
1: Evet. Sadece onlar da değil. Hizmet sektörü arkadaşlarımız, döner sektöründeki evet. Arkadaşlar çalışacak evet. Eleman evet. Bulamadılar. Evet. Günlerce kendileri çalışmak. Yani ekstra saatler çalışmak zorunda kaldılar.
3: Onlar bir de harcadıkları biliyorsunuz. Siz şehrin merkezinde konaklama o binaların büyük kısmı
1: öğrencilere
3: uluslararası
0: evet şeyler. Evet.
1: Yani o gerçekçi değil. Söyledikleri fikirler, yapmak istedikleri, insanları etkiledikleri fikirlerin uygulama şansı yok. Ama şu anda
3: tabandan gelen böyle bir şey hava var. Onu kullanmaya çalışıyor. Onu işte oya devşirmeye çalışıyorlar.
1: Ya aldıkları
3: ama gerçekten kırsal kesimde daha doğrusu göçmenle karşılaşmayan insanların göçmene bakışı farklı. Hı. Göçmenle iç içe yaşayan insanın durumu daha farklı. Velev ki kötü şey anaları olsun, kötü tecrübesi olsun ama alışveriş yapmış, görmüş, tanımış, iyi tarafını biliyor, kötü tarafını biliyor. Bir şekilde onunla birlikte yaşamaya şey yapıyor. Yani evet. Razı oluyor. Ama göçmeni hiç tanımayana Türkiye'de öyle değil mi? Yani bir Anadolu insanının Kürt'e bakışıyla
1: evet.
3: İstanbul, İzmir, Mersin'de yaşayan
1: birlikte komşuluk yapan insan aynı
3: çünkü
1: değil.
3: Çünkü alışveriş yaptığında birebir işte iletişim kurduğunda durum farklı. İşte bak Victoria'da yok diyorsun yani.
1: Evet.
3: Zayıflar.
1: Niye? Çünkü göçmen, bu seçimde göreceğiz. Yani
3: herkesin mutlaka göçmenle bir iletişimi olmuş.
1: Uzunca süre zaten Pauline Hanson gelip buraya konuşamadı. Victoria'ya giremedi. Victoria'da çok büyük tepki oldu. Bu son dönemlerde işler değişmeye başladı. Daha önce St. Kilda'da yapılan gösteriye bir senatörü vardı. Hani kafasında yumurta kırılan adam diyebiliriz. İsmini unuttum. Fraser bir şeydi. Bir tek o gelmişti. O gösteriye katıldı gitti. Böyle açık alanlarda gösteri yapmak, konuşmak şeyine izin vermiyor Victoria eyaleti bu konularda. Ama son dönemde işte biraz yumuşatarak, yasallaşarak girebilirler belki. Partinin durumuna göre diyebiliriz.
3: Evet. Başka var mı bizim Avustralya'da bu aralar seçim yani, dışında?
1: Yani seçim dışında Ekrem Hocam dediği gibi diğer partilerin söylemlerini bekliyor. Ne yapacaklar One Nation'ın etkisini azaltabilmek için?
3: Seçim tarihi belli mi?
1: Seçim tarihi 20 Kasım'da.
3: 20 Kasım'da.
1: Birkaç ay kaldı işte.
3: Evet. Yani burada özellikle oy kullanmak çok önemli.
1: Evet.
3: Kullanılmayan evet. Oyun getireceğini de
1: ya bana ne diyemezsiniz yani bu artık sizin verdiğiniz oy Ekrem Hocam'ın da dediği gibi bir başkasının hanesine yazılıyor olabilir. Hani siz dersiniz A şahsını tercih ediyorum ben ona oy vermiyorum ki ama sıralama yaptığınızda o 6 ya da 7 kişi sizin bölge nasılsa artık ona göre sıralamayı da düzgün yapmanız gerekiyor. Yoksa verdiğiniz oy hiç istemediğiniz kişinin parlamentoya girmesine sebep oluyor.
0: Evet. İşte bu sistemi de maalesef toplumumuzun çoğu bilmiyor. Bilmediği için de gidiyor mesela bir yazıyor bırakıyor. Demiyor ki birden sonra işte ikiyi şuna vermem lazım, üçü şuna vermem lazım. O sıralamayı da düzgün yapmadığın zaman
1: Boş bırakmaması gerekiyor.
0: Boş bırakmaması
1: gerekiyor. Bütün kutucuklar da olması gerekiyor.
0: Yani, o söyleniyor en az buradan 6 tane kutu işaretlemen lazım diyor evet. Mesela. Onu işaretlemediği zaman zaten oyun geçersiz sayılıyor.
1: Evet.
0: Onun için bunların bir şekilde daha önceden anlatılması, konuşulması veyahut da bu işe dediğim gibi gönül veren, seçilmek isteyen arkadaşların bunları tek tek anlatması gerekir veya oy pusulasını net bir şekilde göstermesi lazım. Yani birinci bana vereceksin ama ikinci şuna vereceksin. Yani ben seçilemezsem oyum ona gitsin.
5: Evet.
0: Yani ikinci, üçüncü şuna vereceksin. O da seçilemezse yani evet, üçüncü şu kişiye gitsin. Yani burada maalesef öyle bir sistem var. Yani o sistemi de bilmediğin zaman verdiğin oy geçersiz de olabiliyor. Evet. Veya dediğimiz gibi hani çoğu kimse de diyor ki ya neyse cezası 60 lira mı 80 lira mı ne cezasını ödeyeyim kim gidecek diyor. Veya bazen de bilmiyor. Yani burada bir Türkiye gibi değil. Yani burada seçim olduğunu bilmiyor.
5: Duymuyor bile.
0: Yani ya gerek seçim mi vardı diyor yani. Seçim mi var diyor. Yani ne zaman diyor. Ya şimdi oy kullanmaya gitmen lazım. Ha öyle miydi diyor. Yani sırf ceza verme gideyim diyor. Ya yani bir atayım işte kutuya diyor. Yani sırf ismim silinsin tamam. Ama öyle değil.
3: Geçersiz
0: yani,
3: kullandığında bile sonuçta o sayılıyor. Yani cezadan,
0: tabii canım. Tabii.
3: Cezadan kurtarılıyor.
0: Tabii.
3: Kurtarıyor.
0: Aynen öyle.
3: Var mı bir şey yapacağını?
4: Evet. Ayşe Derviş Ercanlar diyor ki Cumanız mübarek olsun. İyi yayınlar diliyorum. Bugün Kizbro'da olduğunuzu biliyoruz. Allah kolaylık versin demiş. Kizbro'da olduğumuzu söylemiş. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diyor Mustafa Bozkurt. Haluk Kıran yine hayırlı yayınlar size. Cumanız mübarek olsun demiş. Mümtaz Gürekan yazmış. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağlık ve huzurlu günler. Bugünkü yayına katılan herkese selamlarımı sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum. İsmet Göçol Ankara'dan bizi maşallah dinliyor şu anda. Hayırlı cumalar. Hayırlı mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun demiş. Ayhan Bozdağ yine hayırlı cumalar diliyor. Ve yayınımızın da sonuna geliyoruz. Kamil Kolay hayırlı cumalar demiş. 57 geçiyor şu anda. Normalde namaz vakti 12 kaçta kılıyorsunuz? Normal zamanda mı kılıyorsunuz?
0: Yarısı geçiyoruz. Biraz öğrenciler onları
4: öğrencileri bekliyorsunuz.
5: Öğrenciler de geliyor değil mi cuma namazında?
4: Yarımdan sonra. Böyle bir bazı yerlerde 1'de yani kılıyorlar mesela sürekli 1'de öyle set yapmışlar. Herhalde City'de değil mi? İslam Council'unda.
5: İki kez kılanlar da var.
0: Ben de iki veya bazen hatta
4: iki rota.
0: Üç seferde cuma namazı kılındığını duyuyoruz. Hatta bize buraya da gelip soranlar oluyor bazen.
5: İşte başka var mı diye.
4: Okul ayrı mı kılıyor kendisi?
0: Yok. Okul, ortaokul öğrencilerimiz
4: buraya geliyor.
0: Buraya geliyor. Burada evet, cemaatle birlikte kılınıyor. Onların yeni bir yer yaptı. Şimdi görürsünüz orada. Öğrencilerimiz orada namaza duruyorlar. Caminin içinde. Caminin içinde, hemen ha, yan tarafı vardı o. Şimdi görürsünüz belki hani o bir giriş kısmı vardı. Orayı camlarla kapattık şimdi. Hmm. Oraya da bir halı falan koyduk. Öğrencilerimiz orada.
5: O da bir nimet değil mi? Yapıyor. Öğrenciler cuma namazına gitmek için başka bir yerlere külliye aileleri gidiyor, taşıması falan gerekmiyor. Yani evet, burada gelip yürüyerek gelip cuma namazını kılıp
3: ya, toplumun yani toplum ihtiyaçları olarak ne ihtiyacı varsa burada aşağı yukarı
0: çok
3: var.
0: Şükür.
3: Eksik
0: çok
3: var
0: şükür
3: mı bir şey?
0: Çok iş bir bize söylenen ha, eksiğiniz yaşlar evi diyorlar.
4: Ha, ondan bahsediliyor evet.
5: Var mı onu diyorlar, yapabilecek yer?
0: Onu yapabilecek yani
5: arazide
0: arazimiz var ama ona müsaade konusunda bir sıkıntımız var.
4: Sıkıntı var hocam.
0: Yan taraftaki araziyle ilgili bazı girişimlerimiz oldu. Hı-hı. Ama olmadı
3: peki,
0: yani.
3: Onlar yan yana herhalde olmaz çünkü onlar biraz daha böyle sakinliğe şey
0: ama yani onlar şey
5: yani ara boşluk arasında da
0: yapılan şey binaya göre o şey pek sıkıntı evet yaratmayacağını düşünüyorum. Mesela evvelsi gün torunları ben bir spor kompleksine götürdüm. Bayağı büyük bir spor kompleksi yeri yani netbol falan oynanıyor. Yan tarafı yaşlar evi. Yani gürültünün evet, yapılan binanın durumuna göre o gürültü pek de onları etkileyeceğini zannetmiyorum ama belki de daha da iyi olur.
5: Radyo canlanabilir. Ziyarete gelirler, gönüllülük.
0: Onlar gelir, onları ziyaret eder, bilmem ne.
4: Radyo dinleyicilerimize veda ediyoruz. Her an bitebilir radyo programı. Evet. Hepinize hayırlı cumalar.
5: Hayırlı cumalar herkese. Evet.
4: Evet.
6: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
7: The following program is in Dinka.